min rabbikum ve in yeku kaziban fe aleyhi kazibuh ve in yeku sadiqan yusibkum ba'dullezî ya'idukum.

0: Vay saat hoş asıp peşin mala va u nahaji tam meçip gün denge hene kızar uzeçin me yeni uha şerin delalo kana ku un hazır bana muaji gohdar bikin laura van ve sabah des bekir ya deja ça des bekin vallahi hoş des bekin ija bu hoş yeke çawa a bener bener bener çawa bejin a aynı bu saat bejin
1: gelmez abi sen derdimin içinde Ya mama Ronia Roja
0: Ya te çe şirini Zeynepoke evena evenaj nave Zeynep Zeynepoke u viyawaj mara slavi khoşan diye ve ser sara ser çavara dast be mektebe kirye jxora de çe de bistana khoe o gırbe o gır khirbe keçka şirin u iştara je diatara je bavetara u jbo vi zmane te khoşik u şirin u jbejnu balatara aji aji de bejim qavet beştara u jbo derse te te de serkefti bi باورکی جنها ده بلیه که ته جهاتی عفرمشتره

Evara ve bir hero pansi ilon eroşa sevşeme saat 7 nüçeyin evare despekirin ne meh roje ve binerin hemil velat eme hemjile dünyayı hadise ve havadisen çava pekatine geçeden rudan indabi için eme şora beşin. Le avali çent nüço haberin kudarketine peş iro me vekaya AK Parti hebu civiya civin bir serukat tesarukumar Erdoğan çebu gelo mesele o mücaren kudu civine dağıtın haberdan çine emeli binerin. Le dişe kesin ko de piyasaya da de piyasaya sebze o feki anda bahayan ji bu girambuni manipüle dikin operasyon hatekirin o da operasyon ede ji gele kes tabi hatin bin çavkirin çine hulya ve mesele eme jora beyşin. Vekidin yüremi bahsa çirokek bikin çirokeke fedakari ya şahseke hanimeke keça Diyarbekir'i tamaşvan neşe buka gazeyyan buka filistinyan psikolog Rukiye Demir çu, jibu kwandini çu, gazze, lüvederi zewici, hayateke nu, janeke nu, şora lüvederi avakir, le, ve bahsa zilma İsrail'i jibike, adeyin İsrail'i jibike, u emeji binin serektani. Le Silopya Şırnak'ı, sinem u senem zeyrek, cevine u je beş dibistane hatta lise behevra kwandin, ciro kavanja katan balkeşe, Ketin imtihana zaninge her duyanji zaninge avan 100. yılı 5 at bir kazançkir. Bavi olan tabi destek ekemezin dedi olan ve bir bin doktor Temaşıvan Nevca hakikaten hem fedakarya malbat de bu bav hem ji proje habitin ahiret kirin emi bahsa çirok avanji bikin. Yen konu Albert Televizyon en konu Albert Radyo'yu goyun valmena kerem kün despe bikin. Beşemeli Roj.

0: bu rapor bakın.
1: Nüce Gana TRT Kürdi Emine Kaplan, Liber Avaykia AK Parti, Navenda Giştiği AK Parti bu, Jöderi Ragant, Civina, Parti Temaşıvan Nejam. Devam ettim, bir haber Nüce'nin koyundun. Serokumar Recep Tayyip Erdoğan, Diyarkir Kupi Vaşoya Türkiye Beterör, bir yardari devam ki o Vagot. Lehremi terör nema, Erdoğan li Samsun'e bir civan anra hati bahev, Bersivda Pırsenvan, o behevra strangot.
2: Güneydoğu Doğu
3: Le Rojhilat, Le Başı Rojhilat, Ulvan Hereman, Jiber Terörü gelek tengas yeme hebon. Le Şıkırcı Xwedi Reku, Eydi Le Rojhilat, Anji Le Başı Le Rojhilat, terör nema.
4: Balkşan serserkeftina peyvajoya Türkiye be terör. Gut hedef ame gelek mezine.
2: Yaylalarda...
3: Le Zozanan koçer hene, velati betirs için gündi xwe. Şıkır ko xuşku birayen min ele heremin Rojhilat u başuri Rojhilat birahati için gündü Zozanan xwe. Herkes li ser kare xoye, le her deri evlehi heye. Hedef hime mezinin, emel her deri evlehi u arami saz bikin.
4: Sero Komar Erdoğan li Samsun'e bi civana rahat bahev. Erdoğan diyar kere koyu ji ser darbeya duazde ilonire, çülü şeş sal der basbun o got. Em hevlidin kul vi velati carek edin derbe çenebin. TRT Rize filmi asırlık geceyi de Kalaşeva pazde tirme hitke. Civana Rize film Sero Komar Erdoğan pırsin.
2: Bu dizinin tamamını
3: Dve bi taybeti cuan jüve reyze filmi jukhara gelek der sandarxın. Ba avayake serkefti rudan u geşedanın ve şeve tine ser ekranı. Emji haya kuş deste mehat me temaşekir.
4: Sero Komar Erdoğan bi cuvanan re strana aşık veysel a uzun ince bir yoldayım got. Erdoğan ligel cuvanan stranin herima behrareşi gotin.
1: Vezira Hizmetin Civaki ve Malbatı Mahinur Özdemir Göktaş, Li Kastamon 2'ye bir gazi ve Malbatı'nın şehit anıra Civika, Diyarkir ku berbi Türkiye be terör ve ve gavin muhabbaver bimeşin u herwa vayşi devam kir. Em dixwazin Dorpeça Jagir Ali Derdura Velatî xwe bertaref bikin. Cigire Serokê Koma AK Parti Abdülhamid Gülcî basa pêvajoya Türkiye be terör kir got em di rêya rasta dimeşin.
5: Etrafımız
4: Tevikul der dora velatiye me gengeşi o pevçun hene, hemu dünyayı fahm kirku, liver Türkiye'ye ke khurtaye, hemu dünyayı fahm kirku ve Türkiye'ye l heremi istikrar çenabe.
3: Diyar kurku Türkiye l herema hua velatiye heremi istikrare, bahsa pevajua Türkiye be terör kir.
5: Devletimizin en...
4: Heymaku velatiye me geleki khurtaye, be şartu merç, bel bazari me ev pevajuda despekirni, hem çıxudere malbatin şehidan, gaziye me demaku tüştek merak kirin, rast rast hatin emdiyetin olma persin. Meji agahiyen rastin davan. İro şükürş kudere emberbi Türkiye'ke beterör bi gavin xo bawerdimeşin.
3: Vazire Hizmetin Civaki u Malbatı Mahinur Özdemir Göktaş li Kastamonu bi gazi u Malbatı şehidan Reciviya. Bi taypeti behse evlehiye kir.
4: Evlehiya Türkiye ne bitenin navelit, jder velit jides petke. Em duxazin vi dor pecaj agir ali derdora velatı xo bertaref bikin.
3: Cigir Serokê Koma AK Parti Abdülhamid Gülcî li Sakarya'yı li bernameya Sesala Türkiye'yi de haberda. Balkışan ser peyvajoya Türkiye be terör.
6: Milletimizde bu talebi ve beklentisi.
1: Bi peyvajoya Türkiye be terör ve edi velatı mebaveke xurtu gavin xe baver dimeşe. Türkiye enerjiya maddi u manevi ya kuji terörü xerç dikir edi ve jibu helberin u istihdami xerç bike.
3: Di davya bernameyi de Abdülhamid Gül, beştari bernameyi ahitiye jibu.
1: Vezîrê Karên Derve Akan Fidan li ser 108 salvegera rizgarkirina Bakûyê çû Azerbaycanê. Fidan ragand ku Tirkiye bi tu awayî qebûl nake ku şerê Rûsya û Ukraynayê li behra reş belav bibe. Wezîr Fidan got ji bo aştiyê wê hewl û xîretên Tirkiye dewam bikin. Fidan paşê bi Serokkomarê Azerbaycanê İlham Aliyev re jî hat çem hev.
7: Savaşın Karadeniz'de de yayılması
3: Le Behra Reş Belabuna Şer Cane Velatiye Medi Xetaluke Uzral Rekhebatin Şirketin Me Evnayı Kabul Kırın Le Servi Mesele Emhişyarin Havcet Edin Aliyan
4: Balkşan Kul Behra Reş Erişin Dinabera Rusya Ukrayna'yı da zedevune Got Belabuna Şer Nayı Kabul Kırın
7: Sadece Karadeniz'de değil
3: Netene li Behrareş, ihtimal heye ko şer belavi velat edin e Evropa'yı jibbe, li ser ve ihtimali ji gote gote ne.
4: Vezire Karin Derve Hakan Fidan, li ser 108 min sal ve gara rızgar kırna Bakü'yi çu Azerbaycan'ı. فیدان پیشیج عالیه سر و کماری آذربایجانی هات قبول کرن. پاشیجی به هم مقامه خواه جیهون بایمارو رجویا. فیدان دو پاد کرد گود.

0: Basûrî pêşkevin.
1: Şey Amerika ve İran'ı işi devam dike peki Ravşa Davutçi'ye Nuhami Beri Hubedin İran'ı Nüneri TRT'ye Tahran'ı Arunay Kaç ve Jühür Müziği Gürgülgen Davi Öşe.
2: Rageşiye nav Amerika ve İran'ı roj be roj alostırdı be. İran got me MQ-1 yek embejin vesayeti hevai be mirov me dahist jer duvar edin da ji disa got Amerika erişin masigrin mekrin le du keştiyan xistin naha eku du navan keştiyan da mane ev masigrana emnizanın çavabiye haber ama juan tuneye go duvar edin da ji disa İran god derbare tengava hürmezeda hafte u haft hab keşti be destur hastun kujuve dere derbas bin jibowi me riya wan girtiye duvare dinda ji disa Amerika got em duhazın be İran ira müzakere yan bakın le embejin sekreteri komisyona bilind ya evlehiya İran'ı Muhsin Rıza'yı go Trump de beje riya müzakereyen bekriye lego hatan şertu mercin İran'ı neyinci embe Amerika'yı ra nakevin riya ser müzakereyen. De vare dinda ji disa Amerika de vare alavin cenge da hatane meha tebağı 33 milyar dolar harçkiriye. Jibo wî niha di hinek lêkonînan de yekî îhayê sihayê îku erzan were îmalkirin li ser wan dixebitin Amerîka bi wî awayî embêjin ewkêmasiyên alavên di warê leşkeriyê de dixwaze temam bike wan noksaniya xwe ji holê rake hele em bibînin gelo Amerîka û İran le derbareyi hürmizeyde çoğa evi rekeftine ki çekin yan rekefti çeynebe disa gelo aloziye ki dina vanda vare holi des bi cengi bikin yanına emi bi hevra dibinin naha disen navenda nüçe yanın.
1: Zilm u hovitya du hapseni İsrail'de carek edin neşkere bu. Sair Ebu Asabe Filistini kulu hapsa İsrail'i hesir bu, Jalikiye gardiyanan ve billeydani at katilkirin. Jipeya muvakaftinin gardiyanan te famkirin ku işkence, jibu van buye veki kepu şahiye.
3: Deve kameren evlehiye girtin, derben kuştini leydan, şiddet bu işkence sistematik a İsrail'e kırker yakul hapsandike carekedin hat ispat kirin. Sair Ebu Asabji li girtiga ha ketiyo te dima. Tenejbu ku persek li gardiyana kir hat katil kirin. Persawiji li gazze agirbes heye anna bu. Gelek Filistiniji rasti şiddetu tunduya giran hatin.
4: The case of Thaer Abu Asab.
0: Pişe kırkırnal Gazze'ye despekir. Revşal hepsin İsrail'i pırkırab bu. Bu yara Sair Ebu Asabji ve nişandı de. Le evne büyereke münferide. Levmaj bel işkence, muameleye harap, bir rumet kirin, u mehlum hüşnaş hizmetin tendüristiye sethi sirmirin.
3: Mesajı gardiyanan en kuketin dosya lehpırsine mezinahiyya dehşata lehepsan cardın rahız berçavan. Dema Said Ebu Asab de komayı de bu, gardiyana İsrail'i ji evindare xoye gardiyan re mesajşan. Got, nehal klinikeye, ojere masaja kalp dikin. Pişti Ebu Asab hat katil kirinci mesajek şan. Got Rauşa Davi, Kasek Beremir. De mesajın gardiyanında ifade ekden bu sahibu. Mir, her tiş ticarek edeçe bu. Gelek komike. Derbari dozda gardiyanında jiberko bu ne sebeba mirna yeki doz hat vekirin. Le gotin li hapsin İsrail'e şiddet ne tişteki şahsiye. Gotin fermandarê hebsêcî di nav wan de rayedanên payebilin ên Îsraîlê davêjin